0: sonra içeri ya. Cuma günü sonra bu. Bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.